따라 채요 동라지 아야 라라미도 알즈기니야 응아 쪽글로 송각 남트르셰쿠라라미도 알즈기니야 응아글로 마송글로 송구라라미도 알즈기니야 나글로 괴스팅 유와 송구라라미도 알즈기니야 Mashto qirtin qilaman dinna sungula alami lo alizgiliya Mashto qirtin qilami qilalun sirgila alami lo alizgiliya Yashke yon aqlavi shiqilun sirgila alami lo alizgiliya Chishqilun daqlava tahtir sirgila alami lo alizgiliya Hacholun yon tahtuqir ganjuq sirgila alami lo alizgiliya Hacholke yon tahtuqir ganjuq sirgila alami lo alizgiliya Ongitani chirna wola chingala alami lo alizgiliya Miqlalung sushe natam uri gula alami lo alizgiliya Ongaqlava sungaq namtirshi gula alami lo alizgiliya Naglava kimchin ola sungala alami lo alizgiliya Naul awa akindana sungala alami lo alizgiliya Nannin awa akiglalung sirgila alami lo alizgiliya Ochiglalung daglava tahtir sirgila alami lo alizgiliya Hachorke yon ahtatukar ganjuk sirgila alami lo alizgiliya Ochi shiglong dar gatuk tkhinjuk sirgila alami lo alizgiliya